0: уақытта достық хабар. Түрік тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Birlik ve dostluğun kadim sembollerinden biri olarak kabul edilen Ulu Bozkır ülkesi, tarih boyunca farklı kültürlerin, dillerin ve kimliklerin bir arada uyum içinde yaşadığı bir coğrafya olmuştur. Bu topraklarda hoşgörü, karşılıklı saygı ve ortak değerler, toplumsal yapının temel taşlarını oluşturmuş, farklı etnik topluluklar arasında güçlü bir dayanışma ve birlik ruhu gelişmiştir. Bu anlayışın en önemli temsilcilerinden biri olan ve yüzyılı aşkın köklü geçmişiyle Kazakistan'ın en saygın yayın organlarından biri kabul edilen Kazak Radyosu, ülkede yaşayan farklı etnik gruplara kendi ana dillerinde hitap ederek kültürel çeşitliliği desteklemeye devam etmektedir. Her hafta Türkçe olarak yayınlanan dostluk programımızda bugün çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. İbn Haldun Üniversitesi, Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezi Müdürü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaşar Sarı, programımızın bugünkü konuğu. Sayın Sarı, öncelikle sizi Kazak Radyosu Dostluk Programı'nda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz.
2: Davetiniz için teşekkür ederim.
1: Öncelikle Türkistan'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ni genel hatlarıyla nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Türk Devletleri Teşkilatı'nın artık yalnızca kültürel ve nostaljik bir kardeşlik platformu olmaktan çıkıp küresel jeopolitikte ve jeoekonomikte güçlüğünü ispat etmek isteyen bir kurumsal yapıya dönüştüğünü söyleyebiliriz. Sembolik değeri ise bu zirvenin Türkistan şehrinde yapılması tesadüf değildir. Türkistan, Türk dünyasının ortak manevi ve kültürel başkentidir. Hoca Ahmet Yesevi'nin mirasını barındıran bu kadim coğrafyada liderlerin toplanması, köklerden geleceğe uzanan güçlü bir kimlik vurgusunu yapması bu açıdan önemlidir. 1990'larda Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla başlayan liderlerin zirve toplantısının zamanla Türk dili konuşan ülkeler zirvesine dönüşme süreci, bugün ise bağlayıcı kararlar alan, ortak fonu olan, stratejik vizyon belgeleri yayınlamış olan, 2040 vizyonunu bunu sayabiliriz, büyük bir entegrasyon modeline dönüştü. Bu zirve, Türk dünyasının çok kutuplu yeni dünya düzeninde kendi kutubunu oluşturma çabası ve iradesi olarak önemli bir tarihsel kilometre taşını taşımaktadır.
1: Bu zirvenin ana teması yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlendi. Türk dünyasının geleceği açısından bu temanın seçilmesini nasıl yorumluyorsunuz?
2: Tabii zirvenin ana temasının yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlenmesi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın sadece geçmişine vurgu yapan bir kurum olmaktan geleceği yakalamaya ve ona yön vermeyi hedefleyen bir rasyonel vizyona sahip olduğunu da gösterir. Bu vizyona iki noktada sahip olduğunu görebiliyoruz. Birincisi teknolojik bağımsızlık. Çünkü günümüzde veri ve yapay zeka egemenliğin yeni tanımını belirlemek. Türk dünyasının bu alanda ortak bir ekosistem oluşturması, ortak veri merkezleri, siber güvenlik ağları kurma iradesi, küresel teknoloji devlerine veya diğer güç odaklarına olan bağımlılığını azaltacak, daha bağımsız hareket etmesini sağlayacak. Bu anlamda bugün egemenliğin en büyük tanımı teknolojide ne kadar bağımsız olduğunuza bağlı. Bunu tek başına yapmanız zor gözüküyor. Bu anlamda Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin ve devletlerin ortak hareket etmesi bu anlamda önemli. İkinci kısım ise dijital kalkınma. Burada e-ticaret platformlarının uyumlaştırılması, gümrük süreçlerinin dijitalleşmesi, akıllı şehir projelerinin paylaşılması, üye ülkeler arasında fiziki mesafeleri sıfırlayacaktır. Bu tema Türk Devletleri Teşkilatı'nın Endüstri 4.0 çağında geride kalmama, aksine oyun kurma ve kurma refleksini göstermesi açısından önemlidir.
0: Sizler Kazak Radyosu'ndan Türk dilindeki dostluk haberini tıngdap otursuzlar.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan liderleri ve TDT Genel Sekreteri katıldı. Bu liderler düzeyindeki buluşmanın ikili ve çok taraflı ilişkiler bakımından kısa ve uzun vadeli etkileri neler olabilir?
2: Zirve toplantısı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın ana üyelerinin olduğu, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile temsil edildiği bir toplantı oldu. Bu liderler düzeyindeki buluşmanın ikili ve çok taraflı ilişkiler bakımından etkileri söz konusu. Bu etkilerini biz iki ana başlık altında toplayabiliriz. Kısa vadeli etkiler, uzun vadeli etkiler. Burada şunu ifade etmek lazım. Cumhurbaşkanı Tokayev'in ev sahipliğinde Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan liderlerinin bir araya gelmesi, ülkeler arasındaki siyasi güvenin en üst düzeyde olduğunun bir kanıtıdır. Kısa vadeli etkilerine bakarsak, liderlerin baş başa ve heyetler arası yaptığı görüşmeler, bölgesel krizlerde ki bu anlamda Türk devletlerinin hem kuzeyinde Rusya ile Ukrayna arasında hem de güneyinde İran ve Körfez bölgesinde Amerika, İsrail, İran arasında olan çatışmayı da alabiliriz. Bu anlamda liderlerin baş başa ve heyetler arası görüşmeleri, bölgesel krizlerde hızlı bir kriz yönetimi ve diplomasi trafiğini sağlar. Ayrıca ticari engellerin kaldırılması ve bürokratik süreçlerin hızlandırılması konusunda ani ve net kararların alınmasının önünü açar. Uzun vadeli etkileri ise bu buluşmalar, yani lider seviyede yapılan buluşmalar, Türk dünyasında ortak dış politika ve güvenlik perspektifi bilincini pekiştirir. Liderler düzeyinde bu kararlılık alt düzeydeki bürokrasiye, iş dünyasına ve akademisyenlere güçlü bir sinyal göndererek entegrasyon, bütünleşme çabaları konusunda ortak hareket edilmesini, kalıcı tutumlar alınmasını sağlar. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayi ve teknoloji tecrübesiyle Türkistan coğrafyasındaki ülkelerin enerji ham madde gücü uzun vadede muazzam bir sinerji yaratabilir.
1: Türk dünyasında ulaştırma koridorları, enerji hatları ve ticaret ağları bağlamında Türkistan'da yapılan bu zirve hangi stratejik mesajları veriyor? Orta koridor ve benzeri projelerle bağlantıyı nasıl okumalıyız?
2: Türkistan zirvesi küresel ticaret hatlarının yeniden çizildiği bir dönem. Dünyaya çok net stratejik mesajlar vermiş. Burada en kritik şifre tabii ki orta koridordur. Sebebi ise biz bunu 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Birincisi alternatifsiz güzergah. Rusya-Ukrayna savaşı, Kuzeydoğu koridorunun felç olması bir anlamda Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki ticaret hattının kesilmesi, Süveyş kanalı, Kızıldeniz'deki jeopolitik riskler ve Körfez'deki savaş durumu bu anlamda Güney Koridoru tehdit etmekte. Çin'den Avrupa'ya uzanan en istikrarlı barış ortamının olduğu ve en kısa yol ise Orta Koridor'dur. Hazar geçişli hat dünyanın en güvenli, istikrarlı ve hızlı ticaret rotası haline gelmiş. İkinci mesaj, Orta Koridor'un vurgu yapılmasının, Türk Devletleri Teşkilatı liderleri bu zirveyle küresel aktörlere şu mesajı vermiş. Doğu ile Batı arasında ticaretin, enerjinin ve lojistiğin kalbi artık Türk dünyasının kontrolündedir. Ve biz bu hattı tam kapasite ile işletmeye kararlıyız. Bu da Türk dünyasının bütün dünyaya verdiği mesaj. Üçüncü nokta ise Hazar Havzası petrol ve doğal gazının Türkistan coğrafyasından geçerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması projeleri. Bunda TANAP verebiliriz. TANAP ve onun türevleri olan işte Ahtau'dan Bakü'ye taşınan petrolü verebiliriz. Avrupa'ya taşınma projeleri bu zirvede yapısal olarak perçinlenmiştir. Türkistan bu lojistik ve ticaret ağlarının lojistik bir üssü ve düğüm noktası olarak konumlanmaktadır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Orta Koridor sadece bir yol projesi değil, Türk dünyasını birbirine ve dünyaya bağlayan jeoekonomik bir omurgadır.
1: Son olarak Kazak Radyosu dinleyicilerine bu program aracılığıyla iletmek istediğiniz bir mesajınız varsa buyurun.
2: Türkistan'da gerçekleştirilen gayri resmi zirve için Türk dünyasını manevi ve tarihsel köklerine sımsıkı bağlarken yapay zeka, siber güvenlik ve küresel tedarik zincirlerin merkezinde yer alma vizyonuyla yüzünü tamamen geleceğe dönmüş bir kuruma dönüştüğünü söyleyeyim. Kurumsal olgunluğun ve jeostratejik kararlılığının net bir göstergesi olma yolunda bu zirvenin önemli bir yeri olduğunu da söyleyebiliriz.
1: Çok kıymetli dinleyicilerimiz, böylece bugünkü dostluk programımızın sonuna geldik. Bugün bizlerle birlikte olan konuğumuz İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Yaşar Sarı'ya teşekkür ediyoruz.
3: Programı hazırlayanlar: Editör Erkin Bek Serikbay, Müzik Editör Akser Abdirayım. Güzel günlerde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın.
0: Sizler Kazan Radyosu'nun Türk Dilindeki Dostluk Haberini dinlediniz.
4: деп келет көкжиектен. Қазақ радиосы.
5: Қазақ радиосында кавер музыка.